0: dikkidi dikkidi dikkidi dikka dikkidi dikk dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikiro dikiro dikiro
1: dikiro dikiro dikiro.